0: kara göz, kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz, kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz.
1: Danışır Bakı. Öten iller nermelerde.

0: İstanbul Vakfı 18 Fevral 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu, sizin dalganız.
3: Kumru'ya başır çok karışık.
4: Seyran'ı gözüm çıxdıya salsa da ama Nigar'a hemşe desteği olup.
3: Cehennem olsun her şey kumru olmayandan sonra.
4: Gitti bu yani. Seyran için çok korkuram Nasim.
3: Orada kalmalıdır.
5: Bir de Firan'ı görüp geleceğim Sultan.
6: Bir de bu işler bitsin size elçi göndereceğim.
7: Çünkü ben boşanmış kadınım. Sense subay oğlansan.
3: Ölesen geberesen hele.
4: Bilirim iyi gedirsen. Hara gedirsen.
7: Bundan sonra alem yanında olacağım.
2: Dirilen Adam 6 İyul saat 22'de.

teravette bu reksin adı tebiyete güzellik veren lale gülüyle bağladı. Orta timpli, şuk ehvallı bu oyun havası adeten kadınlar tarafından oynanılır. Lale reksinin melodiyasını ilk defa görkemli bestekarımız Seyit Rüstemov nota yazmış ve 1937 yılda çap ettirdiği Azerbaycan Halk Reksleri Mecmuesi'ne dahil etmişti. Lale reksi dahi bestekarımız Üzeyir Hacıbəylinin Eyni adlı operettası esasında 1956 yılda çekilmiş Olmasın Bu Olsun kino filminde toy sahnesinde seslendirilir. Həzin xarakterli lale reksinin melodiyası şur muğamına esaslanır.

0: Bu 18 Eylül 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Dikkat! Vergi ödeyicileri, rubrik hesabat dövrüdür. Vakti termin, növbe gözlemeyin. İndi sima imzanı pulsuz elde edin ve hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz şekilde gönderin.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: ve daha nice yüzyıllar faaliyetlerinin kaydedilmesini arzulayarım. Ayrıca İstanbul'dan emeği geçen bütün radyo çalışanlarına selamlarımı gönderirim. Sağ olun, var olun, ne yakışıklı varsınız.
1: Kavga artisti

0: Volkart Banko Baku ASCM Asus Store. Banko Baku 18.05.2005 tarihli 247 numaralı lisansiyel faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
2: Danışır Baki.
3: Öten iller nermelerde.

0: Boyunun bir ineğim olandan beri hamı mene salam verir.
1: Boynuzsuz koyun boynuzluyla vuruştu. Kulaktan da oldu.
0: Koyun kuzusunun ayağını basmaz.
1: Koyunu kurda tapşırıp.
0: Kurttan korkan koyun saklamaz.
1: Kurttu koyun dersine girip.
0: Kurdun karışı koyunu tutmaz.
1: Ne koyuna gider ne kapıda hürer.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller.
0: Danışır Bakı. Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerdi.